Vardı yıkı nadum dom Jerome inji kembe mundu manda koru Bosco inji kembe ku bebalım anji sinyi gı gini yıkı geri gı dambi kondi gı tımalan yıkı no unum Berthe beade Jeremy bay wala telwase Emmanuel bekan yo goto Albert Nagio Filemon et Kembeke Masde et que Maukarm Francis Indi Kembeke Kiagor et que Bendunga Gaston Indi Kembeke Manda Varan Dansika Ornine Areneke Kemdogerete Cartier Sigetete Adei et Damke Dobieti Abieke Chatere Udi Losukete Nindandi Dotna Nil Danumni Taba Ay lok damk dobe et be ay ngey lo yoni lai kari. Alen nge guto ning ti kendo samaji ya din dokuti gidi joye na September konto ni bay doba de ke tukurat ndang lai be. Kalas berke ta tol ta te rajo cha don duma ay nge kan nu bar si tok si kinji ke man no kum si ta wi pa ke gil ku jala te tok ni ngay man na ji ketam te. Abe ji masra plasit.